0: Kayseri Batırmağında kança çarpı var, kança ayıl var, kança malımızlar var.
1: Utku Bey'in klimatı

0: mekanları var. İçine kadar hepsi gömülüyor.
1: Dayandığında 300 toz menem. Biz de tamamen

0: yapsanışki toplasanış, yazılım karşısında olmaz. Hani canlı dinlemek geçmiyor.
1: Cilsen içki cilin bizim dükkanlar ölçülü buluşu. Agro, eko, çok canlı yani. Elçaba, kıhtalın nesi var.

hazır yani ID kan diyen platformasının işe girdi. Şu ID kan birisi sayfasını birisi önce bir müsaade verin bir otur. Kimdir kaysi işe girdi mi? Çınırlı işe girdi mi? Zaten çıkıyor. Cevabı soruyor. Yani müsaade verin bir günde

Endüstriyiz Katar'ı. 275 milyon. 276 başlıyor. 52 milyon. 276 milyon. Bunun içinde Katar var. Fes var.

kırılsa ne zaman kazma şu yolları da mı sarsa yollar kırılsa ne zaman ekonomi devlet olmakta şu yolları da patlaydı özünün ne bizim o seleksiyon olmasını hatıram.

0: Kızılcahamam Radyo ve Televizyon Stansiyası'nın dönüşümlü bir üstüne doğduğunu ister. Ben Adlar Çumamet Durmamet.
1: Ben Adlar Ucu Adlayın Ufaş. Aldım en canlı.

Elektronikçi Ulaş Doğu Haritası Kariyer Alan Safarı Çiğir Mamut Doğbekli Gidip Eğitli Bölümcü Kardeşken Darya Deniz Çoğuluştan Çalacağım Sisteması Elektronikçi Ulaş Doğu Haritası Eğitli Bölümcü Şican

kayalı can yükümden beri Avrupa'daki tüm memleketler ülkeyle ısıt dolgunluğu başlayan ülkeydi. Fransa'ya karşı 1381 yaşlı Okan'ya davalanan

0: de virtülü sınavları öldürü, ölçör bilin büyündürünü karayonda ölçör boru bereketli şaykistlara. Üstü ketkin çıkarttığa bir kronik kodacına sedeli kampasını yaratırı, düşündüğü en tez kalıklarını ortada ürkülüşlerden olmadık bir mümkünün yolunda.
1: Oksuz hava radyoya daim dolaşkan çikolalarla tekrarlaştığı için satın alımın ardından bazar acatı menen kamlı okur vatın çınalı açtaştırdı. Bolu, Cumbo Evropa ekonomika soda artıçılığı müzara konuktu, müzara fayda cettiri ortak narkla bu tüktü maksatında bildiğini. Evropa'nın ilgisi zor el dönüş acatılar, Cumbo'nun güçlü casolçuluk kurmak için sezgir olmalı.

0: Çiçekli şincan Cüveyt Cumhurbaşkanı arasına Katarlarda Paris Antikleri'ne Eşiklik Kırgı'nda kutun mikroatikliği madalya sayakta kırgızını zanlar bir kalan olucu. Marke şincan çöğünde darıcana olup doğar bir oyunların rengi kaynak, calan tamaklanının darıcasını üstürüp çöğünün hayran madalya sezimi üstünü üstürüptü.
1: Katarlar şincan daha bu doğrusu gibi katayı
0: Florent Şincan'ın ilgisi bir tema aşkanası siyah tuğ markeleri bir de çökme oldu.

0: Ayrıca bu malumattan gösterilmişince 2025-ci yılda Şincan mütbalan sayakatçı sanı 323 milyon adamı geçirken. Kısa video süreç casusu yaktı oğumlu karımdattı malumat aracı ölçüleri Şincan'ın çüğün dağınların gezler adıp zor mülçörde bu sayakatçılar dolu dağlarla bağırladıp cercelerdeki bir ölçülerin aşkanağa gelip dağında bölümde başlayıp Şincan'ın çüğün dağınlarının 3 gün kodoku kızılık derecesi sızılıp ediyordu.
1: Şincan dağımının sıkta bir tarusu izlerken bu süreç dağılık görüldüğü minin sonu kodoku minin sıktanın
0: Bizden daha

0: ağzına denizin çöp alıp koyucu, şiriflerine düzgü çöp alıp koyucu, ariplerine düzgü çöp alıp koyucu, sanitarlık normalarının bağırı saktarcı, az rant beyle çağırı atmayız mı? Bu ağlı eşlik edemez, yoktan göre zor dediğin şartta. Anan, oşondan ulan, egemendirlik'tün alğaç kuağında bizde bunday degen bir mıyzamdar çıkkan. Özü kızık mıyzamdar da. Eğer balança bölümde bu suyunu toptan turan bölme cizay turan bolso, licenzi alışın. Oşol öyle uruhani, eğer uruhani bölme deyip turan bolso, bir tepsi yapı çıkardı. Bunu çıkarışın, bunu basıp çıkarışın, licenzi alışın gerek yok. Cazdın, akkel akçan bolso çıkarıyor. Oşol ulan biz kurtacağından,
1: Sapatka mes sangat arttırı bildik ha?
0: Sangat arttırı bildik de. Sebebi bu mizamdık dengeli. Mizam dengeli bu şundan yok. Mizam kavramı. Bağında basma başlık türlüğünde Kırgız Respublikası'nda basma işi dedi. Modern tıpkı Belarusya'nın, Özbekistan'ın, Kazakistan'ın zakonunu aldı. Şimdi bu deme cevabı standart mizam çıkardı. Deme deniz var diye. Alatası. Bu şu an verdiğinde attı başlı işleri hazırlıklı. Sol kişiler kavlandı bayağı. Birine cönü vurma.
1: İnin için?
0: İnin için de bu çekili tarlıştan var. Bir geçti, şu basmadan durman redaktör, anın cas falan gideyim.
1: Tigler için var mı?
0: Yarattı ağabey var. Olmayı konuşuruz. Olmayı para görmeyi gidiyor.
1: Tigler kimler?
0: Tigler basma hizmetkarları okpiret, çıkarmaya koysa, o şu giyin gidiyor, çıkmaya kalan kişi, kanday bilir, aralıysa, ettir bilir. Deputat dolu kontrağılatçı, deputat bir değerinde olup, boşal ortak izak onu kavlandırmaya koyup, azır bizde. Kim kandayacağız boşal dövüşü burada?
1: Abi işte basma jönüne mizam var mı?
0: Yok.
1: Yok basır. Atıklerde var öyle.
0: Azır da var Özbekistan'da, Kazakistan'da da, Belarus'ta da.
1: Orası görmüş, ona uçun nesi canlı öte. Biz bilmeden neresi de.
0: Yok bunu, Abdülkadir Dardan üstünde etten, öpçünü okum koyuyor.
1: Yok basma jönüne mizam, beş kim?
0: Yok.
1: Yoluktur
0: ne? Yok, yok. Basma işi jönüne mizam. Şu an için hazır, bakacağız var kişiler, var gidip çağırmışlar, gidip duran oturanız, bir kızı tutuyor şahitlerin, cakıları, cazçılar sayısından dağı, geçirmiş var mıydı, böyle dağına, nefesine doğru yapılsa, gidip çıktı. Polislerin angemilerini antalamayası, angemilerini antalamayası, Kırgız Beyazı'nın antalamayası, gidip çıktı. Şu anın başında, hafta jönünde,
1: Kırgızistan cazçılar sayısından çıktı.
0: Cazçılar sayısını uyuşturup Oşo'nun koca oyunluğundan Oşo'nun pat patıran aşağı bir cazçılar sayısının emesinden çıktı. Oşo'nun içinde bunday tekstler var. Bir hafta orjönde de Yelü Povestlerdin de 20 angemenin de 20 kitaptin de kitaptin de san aykırından Yelü dönemeyen gök elementar bir yerse, cönlenirse Yelü dönemeyen Povestlerdin gök айтышкан жок. Атиги ангемелердин өздөрүнүн анын китептин жазарганын анчылыгын китептин ичиндеги кирген ангемелердин көркөмдүгү, маанисин, эстетиктерин эстетикасы жөнүндө болсун башка. Элементарный ушундай жөн эле талаптар аткарылган эмес да. Китеп басып чыгарды. Бирок китеп басмасынын кожо оюндары да ал редактура деген эмне экен? Редакторлук деген институт bugün kalınlığına geldirmesi kitap basıp çıkarıp yazıp çıkarıp içtiğin başmaktayı çıkan
1: Turatımız ilk o söz kitap boyunca zihin tıklı oluyor yaparım diye niye? Ondan çıkmışım yazın kalanmışım
0: can aykanında içi sırtına bir deyim hoş gerek başta alışma hoş gerek ayağına hoş gerek deyim de söz boşan için mol artkanın üstünden ayıştığım deyim de ayağına olur biz bunu ödeme sunuş kılışın yazan alış gerek boşan çıkarıp şu an 5 bölümde bölümde birim birim olup, birim birim olup, birim birim toplak yapıp en ayarında altı kadırdan almıştım. Bu sözünde azıcık desteğinde at dolaştı, sınıçlardım, okumuşlulardım, fikirlerini, jurnalistlerini bu işin boyunca kalktırdı.
1: Rahmat. İyi mi? Sümeyye Bayka abdan cakşı giriş sözü cevap verdiniz. Ben önce siz deyimin içine sözünüzü olduğunuzda da toplatıp koydum. içindeki bölmüşler boyunca he, sizce bu sırtından günüzdüme ver veriniz de. Gidip özü neyizinin altı bölümünden duradık. Bunu çukaya gidip özünüz başlayalım casıpsız. Özüm özü unutulalı ödegen aktörden özünün bizim zamanının işleri. Jurnalistika düğününü görür müsün, manili masalege koşulgan yön, nahtın atasa kutusu yönü. Temalar abdan çoğun derselerde koskoyt, men birden baraktap vardığını baraktıktım. Jörde zamanımızdan köp kişilerinin altına adresine jasılgan kalorlar var. Anan emi Mogurikanın barına içinen bugün çoğu gösettiği maksatına yetiştim. Автордун өзү жөнүндөгү өзүм өзөгүм тууралуу деген жакшы коюлган темадан баштайлы. Менин журналисттик тажрыйбамда көп суроо берместен качып, анан бир сүйлөм менен берген бир суроом бар эле. Кадырбай аке, уругуң ким, дайының ким, урамың ким, кайның ким деген суроодон баштайлы. Сиз өзүм өзөгүм тууралуу деп жакшы жазыпсыз.
2: Önemli düşük özü mesele mınday. Birinciden men uşun çalık birinci Kırgız Respublikası'nın Ulutuk Radyo Korporasyası'nın dengeliğinde uşu kitapta söz bulurum. Kütkün demez mi? Yani oylu onda demez mi?
1: Bakın ben aytmadım mı? Cana başında şey. Бул жанагы белгилүү мен деп Жөнөкөй айткандай көкүрөгүн аккан жазуучуларга караганда Жөнөкөй сүйлөгөндө көтөрүп кишилер жөнүндө алып чыга алдым да мен.
2: Андан кийин ошо уруп жатып сөз кылып анын ошого кичине арзый турган болсо бул жагы мен ойлойм кичине түзүк деп. Анан бирок мен эми кандай болгон күндө да кесибим анан кайсы кызматтарда иштебейин эмгек өмүр жолум ошол кыргыз журналистикасы менен тыгыз байланыштуу. Бир 10 жылга жакын Кыргыз Республикасынын башкы газетасы болуп эсептелген Советтик Кыргызстанда иштеп калдым. Журналистик жолум эмгек эми мына ошо Советтик Кыргызстандан башталды. Советтик Кыргызстан мен үчүн ошо кандайдыр деңгээлде так шалуунун жетилүүнүн журналистикага мындай багыт алуунун мектеби болду. Анан эми журналист болгондон кийинки ишмердигим да ошол тармак менен байланышта болгондон кийин көп жылым мамлекеттик иштерде, коомдук иштерде аркалазамда болушунча журналисттик ишти калемди таштоого аракет кылдым. Анан кийин
1: таштабоого десеңиз.
2: Таштабоого аракет кылдым. Анан кийин бирде Жумек мынакей жакшы өзүнүн кабыл пикирин айтып кетти. Бул улантуу өткөн кеткен жөнүндө из калтыруу менин көңүлүмдө бар. Кандайдыр деңгээлде ал иштелип жатат.
1: Дагы
2: анан кийин Кудай буюрса аманчылык болсо аны да көрөбүз. Анан түздөн түз бул китептин мазмуну, китептин баяны мен ошол мынакей көп жылдык журналисттик эмгегимдин кичине үзүрү десем болот. Ошо башчагында өткөндөн элестер деген мындай аталыш койдум. Себеби дегенде бул ошол баягы өткөн учур жөнүндө, анан баягы келечек болгон айылым ойлоо жөнүндө жазылган менин көз карашым, ой пикирлерим. Анан жанагы түздөн түз сенин сурооңо жооп берсем,
1: биринчи
2: жооп берсем
1: бөлүм боюнча
2: ошол жөнүндө мен бул жөнүндө азыр ошол жанагы менин оюмдагы нерсенин башталышы гана. Бул мындай жанагы али толук эч нерсе ачылган да жок, жазылган да элек учуккай гана айтылган нерселер. bayağı beni özüm görüldü. Emge yolum. Hatta yerine uyumuna mesela mesele onlarla paylaştığında ana nanı dağı terin ayta durganlar, cazla durganlar ben oydum Kuday buyuruza olup kalattı. Hemen bu cedoşa önünde uzas. Artelim önünde, hemen cana bir tuğandarım önünde. Biraz uçkay aytıp gittim. Sevi alabildim ama gözler ötüp gitti. Hemen hoş oldu. Ötkün kişiler, çapın adamların önünde aytını ben özümün parzını devis ettim. Hemen aladım ağaç izleyen tarih, terbiyesi, tasiri, kömürlüğü. Hoş olurdum. Ben biraz isker öttü. Birinci böyle hoş oldum.
0: Tanrım neyi duramaz mı hocam?
2: Hemen giyimi özü ben daim aytam da geldim. Ben canarımın aytam. Dağın rahat aklı cazılsın hoş hocam. Zor görüken hareket. Hemen gevirleri gelip menin aydın kiri. Ananı vurru. Vurruğum vurru. Vurruğum anday. Aldım da öyle
0: hoş oldum. Aydın boş kırık da. Hocam biz siyet atar şeyin aydın boş kırık.
2: Мен дайым, мына ошол жакшы көрөм. Уруум да кыргыз, улутум да кыргыз.
1: Уранын манас деп коюңуз, жерим талас деп.
2: Уранын манас, жерим талас. Анан кийин чечелегиле келди түшө. Эми келтир жанагы жети атасын билбеген жетесиз деп. Анан кийин келтир кайсы уудан экенин, кайсы уруу экенин. Анан кийин санай берсең, баардыгынын өзүнүн орду бар. Мисалы мен дайым özüm bağlarıma da hoşuna aitip yürüttüm. Bırak özüm öp için bilgili. Bırak hiç kaçan töş kağıp ana men andeli men ınday deyordu. Bu her bir adamın özü kim ekeni bilir durganı et atası cetesi bilir durganı her bir adamın deyip parzı milleti deyip esepti. Bırak hiç kaçan töş kağıp ana giyin yaptırganı bir oğlunu eğitim çuruğa kağıp karşı koyup birini onu yetinci yıldan kökül ödüp aytkandım. Ben özü sen uğursuz Turemes deyip esekleyim.
1: O birinci bölüm yönünde bir o sizlere koşunca sıra sıra koyun çöktüğü sizlerin şu turmuşluk pozisyonunun şu akvalı verişini söz kasiyetine söz önerine çıkıyorlarsınızda ama o kovumlu vakti bir kalp geçsinizde kimse yok ver.
2: Hani ben ölümde geldim. Bağırdığı adamın özünde diğerinde unutulan neyse de mesela ben Caner bizim doğurdu Azapkı'da Caner'in ünalı sınavlı dediğindir. O Azapkı'da baylanış karacatları diyelim küçük tazında düşünmüyor bir şeyimiz. Algeste baylanıştır. Kanunun bir kana kullandı, gazete, jurnal, hani kitabı. Hani ben öyle bu kandemirden geldi, bizim gülüşümüzde hoş ol, tuş gelgenine ben ağırdan ağırdan suyunu, sevimin ağzına, bağlarımı devrilerim ayrıca. Buna ki, ayıkı oturup, düşündürü oturup, suranı oturup, kömür bulduramayız kitabı. Allah'ın düğünü özü, Allah'ın düğünü tanımı vardı. Başka neyse özgürlük gitti. Yok, ne olur adamı düğününü kitap alıp bulup, tanı bulup, takırıp başka neyse. Ben buna gücüm yoktu, sözün başında etmedim. O sözün kudretin, sözün hasiyetin, sözün tahsilin kitap okuyan işi bana, Bilal'a kitap okuyan bana işi o söz kudretin ağlayarak. Bala gezmiştim, o şu kilotu kitapı cahını üstü kitap bassak dursak da, muhtazak da dursak da kitap olmuştan düşeceğimiz. Ben 6 ay tangıladım, 4. klasta okuduğumdan da ben bayım ekipte cahşı okup anamda kovulduk işlerine bıraktık, atıştım da 4. klasta okucusu beni 2. klasta atırat vajat edip koydu. Hemen o şu 2. klasta sabahtan giyin, baran girip, tazalığın karayından giyin, kanda kitapları okudun abi. da bir ikinci klasik okuyucular ben hemen içine John McDonald'ın kitapları da okudum. Ben o sonunda da 15 yıl anlıkta yürüzüm okuyan kitapların bir John McDonald'ı aitip verildi. Ben o sonunda da bizden bayağı kitap çöğürüyorsun. Ben en iyi John McDonald'ı okuduklarından önce gazete jurnallarda okuyu başladım. Gazete jurnallarda makala yazı başladım. O sonunda da bizden bayağı jurnalistika çöğürüyorsun. İçine ağzım olup o şok cildinde aytıldı.
1: Hatta bu biz günü Sırmırız, Saltarrağız için sahip olduklar. Sizin vazifanızda Kırgızistan Üniversitesi sayısının 001 müçelik biletini tavşuru adırı kadar etmiş. Siz şunu sahip olup sıkıcı yenile cümlelisiyle de.
2: Kanan var.
1: Aynı için 001 dahil alırdı 69 yıllara.
2: Yok, hala anlayamayız. Sebebiyle biz buna Cenab-ı Kırmızı Respublikası yönünün önemli Cenab-ı Jurnalistler Sayısı'nın özünün canı varağı, canı tarıkı başlar. Yani Norşun'da geldim. 1996 yılı, 96 yılı ben uçurdan faydalarla Çıngız Aytmatık'ta o şöyle bir degen üniversiteler sayısının bütün biletini tapşırdı.
1: Çıkabilirsin ama ben
2: aldım. Aynen o şöyle gelip durup çıkayım. O şöyle aldım. Beni de kızıptırdan sonra o şöyle. Yani o şöyle bir de biraz kitapta kaydırdan sebebi de kendim geldim. Ama o şöyle aydı. Jurnalistika dedi. Ben özümden geldim. Jurnalizm diye hissettiğim gibi. Yerinden cana yemin ediyormuş ki jurnalizmden baylanışkan. Pravda gazetesinin haberçisi bulunduğunu eskeri öttü. Anan giyim ağa bir gana neyse maddi, Abdü Kadir dedi. Burada cakşı beni ötkündürdü. Cana bas ötkündürümü eğizime salıp koydu. Yerinden hazır bulundu da kaderli dengede jurnalistikadan, publistikadan en alıstadan çoktu. Üniversiteler sayısınlarına neyinin kalı, dileğinin de. Hazır biz dinler ki Kırgız Üniversitesi'de özünün tarihin, özünün canı zorun başta vardı. Anam sebebi şu, Cenab-ı Batış'tın zaman ürünlerinin az kırılması hareken de. Anam giyin Cenab-ı Buna bu bir şey yoksa da yol depresi de bu Batış'ta. Bizim ayrım basınmalar o şoku ıhta Oşonu önür görür, oşonu basıncası orada. Bu okumandardı, tabiyetin başka cakta buruyor et. Yani jurnalistler sayısı sizler oşonda görmüştür bu. Tahsil görsete algan uyum oruşunlardır, kalay bir.
1: Bağlı bir yana gene.
2: Ne, bana gördüler mi? Oşonda ne var, seyir bu bir şey. Halkı zor. Buna ki geldim Cenab-ı Lüksemburg'da algaç. Sizin elçisi değil, Kırgızların elçisi olup, Batış'ın basma sözü veren teren tanış kavarları
1: Avrupa'nın
2: çoğunluğunda o şok geçti çekenin özü de bizim özü üstüne ayrım basılmalar tarafından geçine Çin çılığı anlamda bir duşar bol atkan çekenin geldi Cenab-ı Cekil Turmuş'un erkeğiyle düşünür bol atkan anan çekenin o şunu baykat yürüyorumunu sezip Bunu hoşlandı ve görmüştür. Bu yol verirdi. Jurnalistler sayısı tahsil ver anlatır olan büyüm buluşmalarını kağlaydı. Kağlasın. Aydın da.
1: Peki bunu da alalım. Cümle peki. Bu vakitte önem belli. Zor grup aldı da 5 çoğun bölümünce de. Şanlar birinin ilk tepki dostum. Yolları var dediler. Ama daha oradan azalı günler. Şanlı rurum tünesiyle cümle sürüye koyduğu anlatmasın da. Мен жүрмәсі тарқында, Алатау аяқтында, әпес менен интервью алып жүріп, Азамат Алтай келгенде, ошондо интервью алғанында, ушул сиздин темаңыз менен теманаш бир нерсе келип калды. Ошондо биринчи айттык, балдар жеңе эңер келе албай калды, ал кишинин ден соолугуна чогулуп алат. Экинчи мен ысык көлгө барып кетсин деп болуп атам. Эми келем келбейм деп. Анан үчүнчү мени өлүп көрмөс СССРге кийгизбеген аракет кылышпады. Бүгүн мен Кыргызстан Üniversitesi sayısının üçüncü olduğunu açıkladı. O
0: çoğu interview kütüresinde artık şahsı tutan boş gerek. Met güzel bir yalan. Ama siz de bu ücretle cüret Azamat Altay'la Kırmızıstan Üniversite Soyusu'nun ardaklı mücüksün bir ekip açıyoruz. Kıskaça.
2: Emin bundan ne bir yapın? Özümüz yaşıyoruz da bu durumu kapı 95 yıl çizim yok.
0: Allah.
2: Çin Çin'e gelinen bir yer kurbanlarla.
0: Hakkı yolu gelişi.
2: Bir ele yolu geldi bunun başına ilginç oldu. Hani bir gün kurağa çeyin azalttık. Azamanta Altay dediğinde biz onu koyup bildiğiz ki Altıbıray benim isteğim gazetede Hitler'i öğretti, terörün cürü öğretti, bunlar söyledi. Çok material cazkan. Sovyetik ideoloğuyla bunların anan giyin getir biz Azamanta Altay'dı Algez'deki mezgilge baylanmıştı. Bizde başka çok göz karas, başka çok oylar bolcu da.
0: O da.
2: Altırbay, Altırbay'ın Kırgızistan Komünistik Partiyası'nın Borbot Komitetinde işte kalganda İzvestiya gazetesinde o şol canakı azatlıktın Kırgız redaksiya jüyünde makalı jaryalanıp kaldı. Algeste canakı Sayızlık basılmalara çıkan Kırgızistan'a tiyeşeli materyaller sözsüz bizge kontrolü basılıp çıkıp salt var bolcu. Hani ben Borbot'un komitetinin hizmetleri katarı Sovyeti Kırgızistan'a aittim. O şey İzvestiya'ya buna azattım. Redaksiya yönünde, hani hizmetleri yönünde materyal çıktı. O şey onu kontrolü baskılaydı. Gördüler mi? O şey onu da bol var. Zaman özgürdü. Buna o şey biz bayağı gittir, kervin cürü öğretti gelir. Uca başka zamanı, başka uçurdun. Karmanı bol çıka geldi. Anan Azamat Altay'ın Kırgızistan'da gelişi öte çok cağılık oldu. Altruğa Yezmer diyor, yani Hakim Özgür. Allah zaten Kırgızma tuttu. Mama Çarip Kazı dedim bunu. Dönemiş Cakı Kuğru dedim bunu.
0: Avustralya'dan gelen aksakal.
2: Çok ama ben Azatlık'a baylanıştım. Bunlar jurnalistik'a baylanıştım. Ben işleri de ait ortamda. Ben o şunun var münün körüp kandaydır dengelde sülüşüp de kaldım. Anan Çin Çin'e gelmende Azamat'ta Altay'a gelişim bana Eksultan Cakiyev telefon çalıp aittı. Abi kadınla böyle ortasın. Biz de Azamat Altay cürü atan ilerilaya gözüm. Kuşularla Kırgızistan Cumhuriyeti Sayısı'nın ardaklı bir çözdüğün milletli tapşırı koyunu bir çeçe alazim de o şey.
0: Abi işte ardaklı bir çözdüğün titri var mı?
2: Var bolçu, var bolçu. Anan giyim ben aittim. Sülüşüp kuruyorum, biraz kişilerimden genişeyim. Yani şimdi benim sırazıyla Avrupa'da eşkabı ettiler. Hem de ben özümü aktifim var.
0: Yok 96. yılında mı?
2: 95. yılında.
0: 95.
2: Yani yine o şunda bozuldu. Yani biz Tuğra görüp, Zonerster Sayın'ın Çeçin kavulu aldık.
0: Yakışık.
2: Yani Nazır Kırcan'a Kırgız unuttuk kavara agentliğini imaratında Zonerster'i çoğultup saltanatı tuttu. Azamat Altay'a tavşırdı.
0: Bir Sultan Makecan'ın da tırttı.
2: Bir Sultan Cerkeviç, Kazat Akmatı, bir top Kırgız'ın mıhtı akın yazıcıları, konum sayısı işmeleri, o şol yolu, şolda kaçıştı. Anan o şolda Azamat Altay'ın bir sözüne daima esimli, anan aittir, bana mı rahmat dedi, buna dedi. Ben o şol Tuğru Özkan Örgü'nün birinci yolu algan dokumentim buna uşul de bizim canarı kızıl tüstüğü biletimizde görsettim.
0: Rahmat.
2: Kuşlarım vardı, boş öğütten gittim. Derselerde istedik çatım.
0: O olacak şey. Bakın o bizim zamanın kişileri degen Rubrika'da yeni büyük kişinin adına tapsız. Sosyal ordunun içine siz için yüzüğünün üstü en ayanış kulları kimdir? Kimdir bir durum da aklına tanımız gerek. Sizler o borçluğun altında sizin öğütlerden kanda ya çok bir otasyası. Yani deyiniz artık çok. Kimdir de tanımız gerek. Büyük kişi var ki.
2: Yine o şunda ben canarı tatlı el yüzünü insanlar yönünde aydın edip birinci o şocanları ben biz daim aydağız Sovyeti Kırgızistan'ın legendarı redaktörü Cani Yüzüman Yusuf Kursun
0: çoğu işteştin ise
2: çoğu işteştim
0: hani bayağı da FİFAK'tan en üst vardın ise
2: buna ki biz Cani okucayında oku atkan da o şunda Cani bizi hizmetle çakırıp kaldı hani birinci yolu kesişkende aydın Cani Yüzüman Yusuf kadar hiç kanday tecrübem çok. O üniversitede üniversite bölümünü bitirdim. desem hal olsun diyor. Ben de burada bağırıp işte kalan benim kustaşım Esenbay Nuruş'un biraz malumat vergen etken alaydı biz senin cönünde bende malumat var. Hem o neyince yaşta yapaya gazetelerde yazkan bir ek makalanın üstünde mağa görsöktü. Tajirvanın bayağıdan top toysuz. Көңіліңіз түс болса, ниетіңіз түс болса, бізде жардан беріп, қорқпай іштеңіз. Бірақ журналистер Совет Қырғызстан, анан ошол жанагы, мен берді Жәлел Жұмалиевтің редакторлығы, инсандық, қоғамдық саяси ішмерлігі жөнінде кішкене ескеріп жазып кеттім.
1: Bir adam kesildi, konuşaydı ki değil mi? Şöyle sözlüğü yetti. Koşu işte işte bir cepi var, masajçınız, bir cepi bundan önce geçtiniz takarı. Çoğun alıp bu iş kıldınız. Tabi da adamın şaşıl. Yani yok cumali iş yaşanan büyüğü, onun hasta metnini olmaktı. Büyüğü bari intam hastalığı olmaktı. Şaşıl sistemi yeriz, benim açardı.
2: Bunu cana kalacağını cumali işten közüldü. Бирок Жанел Жумайбевтин көзү бар анда, көзү бар анда. 1913 жылы Жанел Жумайбевтин 80 жылдыгын мамлекеттик деңгээлде Кыргыз улуттук филармониясында өткөрдү. Бул киши эки дүйнөдө сагы разман абдыкадыр деп ыраазылыгын билдирип айтып калды.
1: Рахмат. Эми Cumhuriyet Bankası'nda bir süre öğrenci
2: var. Yani daha bir sözüm var. Ona da bir özüm kesikleşim. Genelde Tölül Nasir'in cönünde.
1: Genelde. Bizim zaman işçiler cönünde.
2: O şu Tölül Nasir'in cönünde de. Hani bayağı.
1: Çoğu işleştin herde.
2: Çoğu işleştik. Ardan talantlı, mıktı jurnalistleri. Hani o son cönünde. Ardan yaş, 50 yaş dindeli kaytış olup gitti. Hani o son işçilerin yengeyin ilesi. Eskeri koşu törenekle cümlede cihaz. Arangin dağı bürü hazırlıklı gezdeki kovulduk sayesi işmir buradaki Kırgız Respublikası'nın mamlekette karşısı suyumluk kasma getiriyor. Ağa da bir çoğun bunda makadam.
1: Abi şimdi cevapken işte çoğu işleştiniz ya.
2: Cevapken iş benim 20 yıldan aşkı işledik. Ben hani bu stiyent kezden beri öğretirim. Atasında cakşürlüm, mahvazında cakşürlüm, bir dolandarında cakşürlüm.
1: Onun atasında
2: cakşürlüm. Evet, anlamı o. Onun atası cönünde de Sapar Bekmanası de bu son makalamı kantıldı. Önemli bir yerde. Ben genelde Kasım Süyünbek'in özünün, bunları beynizin, hemen başka mamlekettik katçılardan ayrımacılık. Diyelim bu mamlekettik işmir katları, onun özgürçülüğün belgilep görsetildi hareket kıldı.
1: Aklanır. Sonları da boşamaktı. Sonları beynisi nasıl yaptı?
2: Anan giyin geldik. Men cazat durulan sonları beynisi Cumhuriyet'e rahmet daimeni saygıla dağıldı da. Misal men Kırgızistan'dağı münaki Ramadır Turdak Nusali isminin Kölcoğlu, Cörgü Kölcoğlu Süyülüşük Mikir Algaşkan'ı Uyurup kalanların birini. Ondan giyin kimsin de Absamat Masari isminin de Vedat Kan Şerim Kulu isminin de Cuma Usa'dan bir isminin de Kırgızistan'ın görüntü isminin de
1: Adan giyin kimsin
2: de Adan giyin kimsin de Egemen Yüzyıllarında mı Cogur Kengesli Kök Kırağalarını Her Cakın Cakşı İmamlede Olup Aralaşıp Çoğu Cürdü Yani bu da Yürüce Koşulda Cena Sayısı isminlerdi partide deyimiz bir beynesi deyimiz bir o şunun bari Kuday Gürüz'e men oyunca
1: Dimilerden hata
2: bol karışımı
1: Cemil Peyken, o giyin ki jurnalistika dünyanın görürgüsü diye mürlükke cönünde siz ayıp basanız bol boyut boy yani bu kişi özü ömrünün bir top yılların Kırgızistan jurnalistikasını anladı hani içinde Kırgızistan jurnalistleri sayısı başkarlığında bir top cakşı cilişler oldu men de o işimi ondan Anam asırkı jurnalist değil mi bakıyor? Şuna bir kal sözü fayda yoksa siz bayağı Barat Bayar'ı bir yükten giyin ile çorta etmezsiniz.
0: Cana Adam bir sözünün kaynağını kullanıyorsun o. Durumlar arasında, Osmanlılar arasında var farklı. Özü kitap zamanı bu. Kitap her gün okunan, okunan özünü tanım etmeye kızıksınlar, kızarınlar, yanaşan sözsüz paydalatı yani diyecekler. Bu kitap çok. Benim jurnalist geliyorum. Jurnalist geliyorum. Geri cevabı cevabı dörtüncü birlikte koyuyoruz. Anan giyin egemenlik zaman gelgende Algesten jurnalist bölük bulmadı.

0: Türkiye Ünlü Radyosu'nun birinci radyonun dolkundan okunuzlar.
1: Бишкеке 16 часов.

toplantı desek, alğaçkı ret bu biz hukuk buzular kodeksini okuyabilirdik. Hukuk buzular kodeksi bulga çeyin, hukuk buzularda aliment boyunca hiçbir Atene'ye karaganda yok olsun.

0: Rafael, demek canım uzak vakıfta siz aytkan 12 aydan aş çeyindik HPC.
1: 12 aydan aşıp geçti.
0: HPC anda bu kılmış cinayet işlemi
1: yok.
0: Anan dağı bir mesele de bugün

0: eğer bir uçuk
1: andan baş tartsa
0: da eğer andan baş tartsa jana kılmış jaza beresin
1: da cevap berip
0: atırsın karamsın
1: Ümit Bek Mahmudovich mi özünüz bilesiz bizde kılımçılıkta rasmi nikege turup anan ajırashıp ketkende rasmi nikede turup anan bala babuuga katışpay jana katılık kulu көрсөттү да жана сиз айтпадыңызбы чогуу жашап деле анан

example, bu kamsız kılıb bu esim demekti. Oşol çöktüğün andan sırtları, her bir bala atemesin madde aldık. Çaktan kamsız bu bu.

geliş bilin. Gel gelmin bu yerlerge adam menin. Dördüm öz koynumda, özüm dağım.

Bunca cıllı ömür var sana birç. Ökünmesti yaşaylık. Gitsek kayra yol yok, o kaytıp gelç. Kaytsak kayra yol yok.

bir cumada bir okul, bir ilkokul, bir cumada beşinde okuldan ben bir cumada 12'sinde hayra bir ilkokul okuldan 12 ilkokul okuldan 12 ilkokul okuldan 12 ilkokul okuldan 12 ilkokul okuldan 12 ilkokul okuldan 12 ilkokul okuldan 12 ilkokul okuldan 12 ilkokul okuldan 12 ilkokul okuldan 12 ilkokul okuldan 12 ilkokul okuldan 12 ilkokul okuldan 12 ilkokul okuldan 12 ilkokul okuldan 12 ilkokul okuldan 12 ilkokul okuldan 12 ilkokul okuldan 12 ilkokul okuldan 12 ilkokul okuldan 12 ilkokul okuldan 12 ilkokul okuldan 12 ilkokul okuldan 12 ilkokul okuldan 12 ilkokul okuldan 12 ilkokul okuldan 12 ilkokul okuldan 12 ilkokul okuldan 12 ilkokul okuldan 12 ilkokul okuldan 12 ilkokul okuldan 12 il

0: başlanmalı varlık, surat sistemi var, gözün yumruğu, çiz nasıl üstü, bir özü gereği yok olduğu için öyle işten çıkan, ciddi nasıl üstü, tanımbay, günü günü şalvaladı.
1: Şaşırt bir şeker var, kanalından bu tarz olabilir, kepe kürüsü, bu kadar da son kuruldu, sarımdalı paylarına da ne istiyordu mu? İçki çarba kanalından havalı mı ya?
0: İçki çarba kanalından havalı, açığına etkanda ortadan üstüne tümünüydü. Bizim de su çarba başlanmalı, tüyle kanalda havalı çakışı. Anam bu açı indirde spa, spa de. Su paydamakçılar asatsatsası de aylık müktörü öz özünce bölüp etken o zaman spa cihin tümünde de günün tümünde. Şu ekmekliğinin 270-90 neyizinde 600-68 hektar yine tarzı çıkan ötüp aktif bölüm kasıt bizim şunu arayınlık su çarba başkarmağın ötkörü onunla duramız. Etap etap men ödettim, bağırız razı olurken. Hazır bizde yaşıyor, 1100, ama çok. 117 kilometre, birinci etap menen doktor arasından doktor. Uşun buyruğu için ülkesi, ben bu savaşın doktor olamış. Birinci, 117 kilometre. Anan, açığına
2: Республикасынын эл жазуучусу, акын, драматург Зуура Сооронбаеванын калемине таандык Астра Гүлү повестинин негизинде даярдалган радио сериалдын 3-чү чыгарылышын уктуңуздар. Башкы ролдордо Гүлкан Нурзат Саламатова, Сапар Жыргал Эрмекбаев, Сулайман Айбек Сабирмамат уулу жана башка ролдордо Жайнагүл Абдысалам кызы, Сайра Батыркулова, Чыңгыз Мамаев, Имаш Нарвай уулу. Режиссеру Зарина Жангулова, редактору Жылдыз Мырзабекова.

0: 735 gitti.
1: Orayında olmam bazen kanda işte öyle taş. Çıkacın iş bir şey oldu. Rayman ayarlarlık müdür başkanlarının başkanları kavradılar işte.
0: Tamam biz kavradılar. Bizim Rayman müdürüne başkanlarımız. İyi ki hadi işte o şekilde bekliyoruz. Ama o şu an aldım ben. Katsalın ödük gelişi. Çiftliğin gelişi. Yolunma çoğu farklarının gelişi olunca. Kavradılar kursatı. Açılıp geri üzerleri turumuz böyle olan alanların yerinde böyle çıktı. Municipallık mal mazarı oldu açıldı. Hayret mutluyuz. Çok büyüklüyüz. Yine hoşuma canlı
1: kasaplanı var mı?
0: Kasaplanı az var. Yeler var. Standartta çok büyüklü. Adal azıp dövüz çıkaması. Açkan. Açkan. Malında kavla alıp özgür satı olsa çıkarı soy bir tavsiye olur bu tür olsa genelde etti sürüktün acıra boyunca da bu koşunca korpus alışkan alacak 15 diye hızmak günah daha koşunca hızmak çakışı şartlar açar bizim et tükönün var olsa ara lazım tövbe çıkan
1: ettin başkan diyor rayon
0: rayonunda hazır aldı 770 geçeyiz